Ina hake Bobby Love, yiva purukiri vanadika avoraji Mosambiki, padoko padoko triguma kumpiri kumabasedu mavireketeru ondimi yoshinda mangwanani anu. Na kupeke chamkano hakuna madone vondimi yochiputugizi. Bobby Love, kuja kupisaka.